0: Oyunu gör artık, sağ ol.
1: Sen uşaklarından bir yerde.
0: Hele olsun.
1: Olar, ona ne var ki? Tek hoşbaht olsunlar.
0: Sağ ol.
1: Onun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenler darana dedim, balık da alacağım.
3: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
1: Balığı ne yiyorsan?
2: Rafi'nin 5 yaş tamam olur. İstirem uşağlığa konak çağırım.
3: Uşağa çok lazımdı bu. İlke ilke kişiler gelip keyfilir. Hele gelseler. Az günde bir böyle pul harcama evazına uşağa palto al.

0: Uğursuzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bek kimi namusumu almış.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, diyelim sana sus git.
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizden benim keçmeli vurma olmaz.
3: Diyorum kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de kabahıca bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
0: Eyle. Ya.
3: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yardım sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, nahal yeri henadan söhbet bak. Hiç henanın yeri.
0: He, Meşe değil. Kız hoşuma geldi.
3: Beli, kız da hoşuma geldi. Hele üstleri bulursun.
0: Onda 5-600'e git, onu sen peşleşeliyim.
5: Haydi dağsın olsun, ben size bir hiçbir yapmıyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum.
3: Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülmek olmasın dedin sen. Ben özüm Tarık Nadir İslamiyatı'na kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Bu bir savaşlar hardan başlıyor. Adam mal, adam,
6: ay bacak, ahım elmiş gençler amcan, fiyat sarsa vereceğim.
0: Amma neyin yesen, uğursuzluğun yüzü karı olsun.
7: Ağır düştüm canımdan.
6: Ay bacak.

0: Ben korkuram ki, o gibi evde ölmüş bir kızın bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzünden kapları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de tahtayla daldan löpten mıhlattıracağım. Bu evde değil. Çok doyan bu yan edese, sökeceğim. Çünkü arvat, erinler ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yan.
1: Vay helal! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı!
0: Vay! Vay! Vay! Aşkı! Biz bu geldi geçende bir bakmadık görek ya! Bu arvaktı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bu saat dedim de bu benim hatırın özünü bırakacağım!
0: Niye?
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bir manat ver bu saat dedim, koruyense!
3: Nasıl var?
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başka bir patlon
0: sakın. Yok!
1: Yok! Maşanı, sen alın bir yapmasın!
0: Hadi red dur burada bir yapmasın, bir yapmasın ha! Ödeyan! Gidin kafiye dün çık, bu arvadın çevirdin benim için.
4: Bak bir başka mesele. Neynek? Bu olmazdı, bu olmazdı.

0: hac yok. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat eman vereceksiniz. Çarmadanlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun kapağını yere! Soktun kapağını yere!
2: Dayanın! Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür kapağını elinize.